Hum efela tubisirun. Manası, sizin kendi nefislerinizde de deliller vardır. Hiç görmüyor musunuz? İnsanın yaratılışına bakan muhakkak ki onda Allahu Teala'nın yüce kudretine delalet eden şaşırtıcı şeyler görür. İnsanın uykusunda gördüğü rüya ve rüyasında gördüğü uzak yerler, yemek, içmek, üzüntü ve sevinç gibi benzeri şeyler de bu şaşırtıcı şeylerdendir. Rüya ruhi bir müşahededir. Yani kişinin uyumasından sonra ruhu bedeninden ayrılmaksızın Allah'ın dilediği yere kadar uzayıp gezer ve Allahu Teala görülmesini dilediği şeyleri ona gösterir. Rüya ya hayırlı ve müjdeli bir rüya olur ya da şeytanın amelinden veya tuzağından bir şey rüyaya girebilir veya karma karışık olur. İmam Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Er-ru'ya sadikatu minallahi ve'l-hulumu mineşşeytan. Manası, sadık rüya Allah'tandır. Hulum yani vesveseli ve kabuslu rüya ise şeytandandır. Rüyadaki kabus ve vesvese şeytana isnat edilir. Çünkü bilinsin ki bu muhakkak ki şeytanın işidir. Fakat bunu yaratan da şüphesiz ki Allahu Teala'dır. Salih rüya hakkında Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den mealen şöyle rivayet olunmuştur. Nübüvvet bitti, mübeşşirat ise kaldı. Mübeşşirat nedir? Ey Allah'ın Resulü denildi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem mealen müminin kendisinin veya kendisi hakkında bir başkasının gördüğü salih rüyadır buyurmuşlardır. İnsanın rüyada peygamberleri, melekleri görmesi ve onlardan müjde duyması ya da kendini cennette görmesi veya kendisini kıyamet gününde kurtulacaklardan olarak görmesi salih rüyaya örnektir. Rüya tabiri yani görülen rüyanın hangi anlama geleceği meselesi şöyledir. Rüyalar çeşitli şekillerde görülür. Bunlardan birisi manası ve müjdesi açık olan rüyadır ki o da salih rüyadır. Fakat insanın gördüğü şeyin ayrıntısının ise manası vardır. Bunu da tevil ve tabir ehli bilir. Tevil ve tabir ehli ise peygamberler ve Allah'ın kendisine bu ilmi vermiş olduğu bazı velilerdir. Peygamberlerin rüyaları Allah'tan bir vahiydir. Örneğin Kur'an'da Seyyiduna İbrahim aleyhisselam hakkında geçen kıssada oğlunu kurban etmesi ile alakalı olan rüyası Allah'tan bir emir idi. Fakat Allah bu emrin meydana gelmesini değil, Seyyiduna İbrahim aleyhisselam oğlu yerine bir koçun kurban edilmesini diledi. Peygamber olmayanların rüyası ise vahiy değildir. Her rüya zahirine göre yorumlanmaz. Çoğunun tevili vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya görür, bunu kendisi ve başkası için de yorumlardı. El-Buhari'de Abdullah bin Ömer'den nakledilen şu hadis-i şerifi buna bir örnektir. Abdullah bin Ömer dedi ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Manası, rüyamda bana bir bardak süt getirildi ve ondan tırnaklarımdan çıkana kadar içtim. Sonra artanını Ömer'e verdim. Bunu neye yorumlarsınız ya Resulallah diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen ilme dedi. Peygamberlerden başka rüya tabir edenlere gelince Allah'ın kendisine rüyayı tabir etme ilmini verdiği veliden başkası rüya tabir edemez. Bu ilim Allah'ın veli kullarından dilediğine verdiği bir ilimdir. Dolayısıyla meşayihten, medreselerden veya kitaplardan bu ilim öğrenilmez. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ El-Bakara Suresi 208.

82. ayet. Manası Allah'tan korkun ve takvalı olun. Allah size ilim verir ve Allah her şeyi bilendir. Yani veli olan kuluna Allah rüya tabir ilmini verebilir. Bundan dolayı her insan rüya tabiri yapamaz veya tevil ilmi olmayıp sadece rüya tabiri kitaplarını okuyarak ya da başka birisi için yapılan rüya tabirini duyarak rüya yorumlayan kişiye de gidilmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmek salih rüyaların en faziletlilerindendir ve gören için iman üzere öleceğine ve güzel bir sonu olacağına dair bir müjdedir. Alimler bunu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüne dayanarak söylemişlerdir. Men ra'ani fil manam faqad ra'ani fe inne şeytana la yetemethelu bi. İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadisin manası, beni rüyada gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Alimlerin çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çocuk olarak dahi gören kimseye müjdenin hasıl olduğunu bildirmişlerdir. Bazı fakihler ise müjdenin ancak Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi hakiki suretinde gören kimse için olduğunu söylemişlerdir. Onun hakiki surette görmenin de ancak beyaz ten renginde, siyah saçlı, siyah gözlü, orta boylu, alnı ve göğsü geniş olmak gibi Resulullah'ın sıfatlarından diğer sıfatların da görmekle olacağını söylemişlerdir. Bilinmeli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada, şeriatta ve hayatta iken bildirdiği şeylere aykırı bir şey söylemez. Böyle bir rüya gördüğünü söyleyen kimse ya kendi kendini kuruntu yapıyor ya da yalan söylüyordur. Bilinmeli ki Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmediği halde yalan söyleyip gördüğünü iddia etmek caiz değildir. Bu konu ile alakalı söylenen en fena yalanlardan birisi de bazı deccalların yaptıkları gibi mala veya şehvetlerine ulaşmak için Allah Resulü hakkında yalan söylemektir. Örneğin birisine gelip bu gece rüyamda Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ve bana senin kızınla evlenmemi emretti veya malından bir şey vermeni emretti demesi gibi benzeri iftiralar atıp yalan söylemektir. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Manası benim hakkımda söylenen yalan bir başkası hakkında söylenen yalan gibi değildir. Son olarak kim salih bir rüya görmek istiyorsa uyumadan önce abdest alsın, sağ tarafına yatıp Kur'an'dan El-Kafirun, El-Felak, En-Nas ve El-İhlas surelerini okusun. Uyuyana kadar Allah'ı zikretsin. Eğer bunu yaparsa uyurken yakınında sabaha kadar bir melek oturur ve ruhu arşın altında gecelemek için uzar. İşte bu zikredilen ameli yapmak müjdeli salih bir rüya görmeye bir sebeptir. Rüyasında sevmediği bir şeyi gören ise lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınsın ve 3 defa soluna tükürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında şöyle buyurmuştur. Manası iyi rüya Allah'tandır. Sizlerden biriniz sevdiği bir rüya görürse sevdiği kimseden başkasına anlatmasın. Sevmediği bir rüya görürse onun şerrinden Allah'a sığınsın. 3 kere tükürsün ve rüyasını kimseye anlatmasın. Böylece o rüya ona zarar vermez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah.

0: Ehl-i Sünnet'in Gür Sesi Nefes Vakti YouTube kanalına hoş geldiniz. Efendim bugün yine İlim Pınarı adlı programımızla beraberiz. Çok kıymetli misafirimiz, değerli hocamız Sayın Doktor Hıdır Kartal Beyefendi tekrar bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah sizden razı olsun. Hayrınızı da kabul etsin hocam. Bizi
1: Amin.
0: Kırmadınız.
1: Cümleten.
0: Bizi yalnız bırakmadığınız için.
1: Allah razı olsun. Teşekkür
0: sizden
1: ederim.
0: De
1: sağ
0: hocam.
1: Olun.
0: Hocam bugün yani Müslümanın inancı açısından çok önemli, ehemmiyet arz eden, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu belirledik. Müslümanın imanına zarar veren hususlar adlı bir konu belirledik hocam. Bunun son derece önemli olduğunu biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bu konuyla ilgili hocam sizlere sorularımız olacak. Bizleri aydınlatırsanız çok sevinirim hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam iman nedir? Bize bunun tanımı ve imana zarar veren hususlar temelde nelerdir? Bu konuyu biraz açabilir misiniz hocam?
1: Evet. Elhamdülillahi ve sallillahumma ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibinettahirin. İman, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki Âmenel Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Kullun amana billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. La nufarriku beyne ahadim min rusulihi. Bu ayetin manası Allah Resulü ve müminlerin hepsi iman etti, Allah'a iman ettiler. Meleklere, resullere, kitaplara iman ettiler ve peygamberler arasında imanda ayırt etmediklerini, bütün peygamberlere iman ettikleri ayet-i kerimede belirlenmiştir. Hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ki iman Allah'a, meleklerine, resullerine, indirilmiş olan kitaplara, kaderin hayrına ve şerrine ve ahiret gününe iman etmektir.
0: Evet.
1: Biz bunlara iman ettik elhamdülillah ehli sünnet olarak. Tabii ki bunların açılımı çok geniş. İnşallah bunu daha ileride açıklamasını yaparız.
0: Peki hocam, yani imanı temel esaslarını bize girişte beyan ettiniz. Şimdi buradan hareketle imana zarar veren noktalar ne demektir? Yani imana zarar vermek ne demek hocam? Yani imanın o kişiden ayrılması anlamına mı geliyor? Ne demek imana zarar gelmesi bir sözün, bir fiilin veya bir düşüncenin?
1: Alimler dediler ki ridde. Ridde ne demek? İslam'ı terk etmek, İslam'ı bırakmak, İslam'dan ayrılmak. Ridde bu demek. Yani İslam'ı reddetmek bu manaya gelir. Peki bu ridde kısmı ile alakalı alimler, eski alimlerin kitaplarına baktığımız zaman var mıydı? Tabii ki. Neden? Çünkü bu ilim çok önemli bir ilim. Alimler dediler ki şerrin ne olduğunu öğrenmeyen kimse şerre düşebilir.
0: Çok güzel, evet.
1: Ondan dolayı alimler kitaplarında, örnek verecek olursak Şafii alimlerinden İmam-ı Nevvi gibi, Hanefi alimlerinden İmam İbn-i Abidin gibi, Maliki alimlerinden Muhammed Alleş gibi, Hanbeli alimlerden İmam Buhuti, bunlar beyan ettiler ki biz bu özellikle bu dört mezhebin meşhur olan alimlerinden birisini zikrettik. Ama bütün ehli sünnet alimleri bunun üzerine.
0: Yani.
1: Lakin bunlar kendi mezheplerinde meşhur alimler olduklarından dolayı onların isimlerini zikrettik. Bütün ehli sünnet alimleri bunun üzerine. Yani dediler ki kişiyi İslam'dan çıkaran ya itikadla olur ya da lafızla olur. Ya da hareketlerle olur, fiillerle olur.
0: Kişi ve Müslümanken ha hocam?
1: Müslümanken. Onu riddeye düşüren, İslam'dan çıkaran şey ya dille olur, ya itikadla olur, ya da hareketlerle
0: Çünkü
1: olur, fiillerle olur.
0: Bunu neden ısrarla vurguluyorum hocam? Yani şöyle bir düşünce bazılarında sanki ben bazen şahit olduğum anlar, günler, zamanlar oldu. Yani Müslüman bir ülkede yaşıyorsa zannediyor ki herkes Müslümandır, hiç kimse dinden, imandan ayrılmaz. Ne söylerse haşa, ne yaparsa Bu doğru değil.
1: Bu doğru değil.
0: Bunu
1: çünkü
0: bize biraz izah edebilir misin?
1: Şunu söyleyeyim. Bakın Nuh peygamber olduğu halde, Nebi ve Resul olduğu halde hanımı ve Kenan olan çocuğu küfür üzere öldüler. Bu şart değil. İbrahim peygamber annesi babası kafir olarak öldü Azrail hanımı. Kafir olarak öldüler. Peygamber Efendimiz Muhammed'in amcalarından iki kişi İslam'a girdi. El Hamza ve El Abbas. Ebu Leheb İslam'a girmedi. Mesele kişinin imanını muhafaza etmesidir. Onun için anneler derler ki ridde üç kısma ayrılır ve bu Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır.
0: Riddeyi tekrar vurgularsak yani evet. İslam'dan çıkmak, İslam dairesinden çıkmak.
1: Aynen.
0: Kelime anlamı hocam.
1: Kelime anlamı İslam'ı reddetmek.
0: Reddetmek.
1: Ya diliyle, ya kalbiyle, ya da hal ve hareketleriyle İslam'dan
0: ayrılmak. Bunlara örnek
1: ayrılmak.
0: Verebilir miyiz hocam?
1: Evet. Örnek olarak dille olan küfür ve bu en çok olan hasılan şeydir. Dille olan ridde. Ne gibi mesela bir kimse Allah'a söverse, küfür ederse, bir peygambere küfür ederse, bir meleğe söverse, kaderi inkar ederse, kabir azabını inkar ederse ya da İslam'la, namazla, oruçla, hacla, zekatla, camiyle, Kabe ile alay ederse, şaka da olsa zinanın helal olduğunu
0: gerçekten
1: söylerse.
0: Gerçekten bu sözlere şahit evet. Oluyoruz. Bazen şahit oluyoruz. Diyoruz ki kişi şaka da olsa diyor namaz bana farz değil diyor.
1: İşte bu Müslüman değil. Peki neden?
0: Yani şaka yapması durumu değiştirmiyor ha hocam?
1: Tabii çünkü neden? Bak Allah'ın haram ettiğini helal, helal ettiğini haram diyen kimse ne demek? Neden İslam'dan ayrılır? Sebebi ne? İlleti ne? İslam'dan ayrılmasının sebebi Allah'ı yalanladığı için, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladığı için ve alimlerin icmağını yalanladığı için. Mesela zina helaldir şaka bile olsa, Allah sana bunu haram kıldıysa, bazıları öyle şaka yapıyor, bana helal kıldı dese. Ya da kumarı sana haram kıldıysa bana helal kıldı dese ya da namazı sana farz kıldıysa bana farz değildir dese bu kimse neden İslam'dan ayrılır? Çünkü demek istiyor ki Allah yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de zinanın haram olduğu,
0: çok kötü bir noktaya götürüyor.
1: Kumarın haram olduğu, namazın farz olduğunu Allah-u Teala beyan ettiği halde, peygamber bunu bildirdiği halde onun helaldir demesi yani demek istiyor ki Allah yalan söylüyor. Demek istiyor ki Peygamber Efendimiz Muhammed yalan söylüyor. Demek istiyor ki alimlerin icmağı yalandır demek istiyor. Onun için İslam'dan ayrılıyor. Bu bir. İkincisi lafzi küfür Kur'an-ı Kerim'de varid oldu. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estaizu billah yahlifune billahi ma kalu ve lekad kalu kelimetel kufri ve keferu ba'de islamihim. O kimse ki Allah'a yalanla yemin edip der ki ben küfür kelimesini söylemedim ama küfür kelimesini söyleyip İslam'dan ayrılmıştır. Ayettir bu.
0: Bu da buna bir o zaman delil teşkil ediyor hocam. Yani
1: aynen.
0: Müslüman kişinin asla küfre düşmeyeceğini zannedenler yanılıyor. Evet. Bu ayet bu açık bir beyandır. Bu.
1: Açık bir beyandır bir de.
0: Yani değil mi ayette şöyle siz
1: Adem peygamberden İdris peygambere kadar hepsi Müslümandı. İdris peygamberden sonra küfür hasıl oldu. Onlar hepsi Müslümandı ama onlardan sonra gelenler ne oldu? Müslümanken küfre düştüler, İslam'dan ayrıldılar. Sonra peygamberimizin döneminde vahyin katiplerinden üç kişi İslam'dan ayrıldı. İkisi geri döndü. Birisi İslam üzere ölmedi. Şirk üzere öldü. Habeşistan bölgesine hicret ettikten sonra orada bir bayanı sevdi. Hristiyan bir bayandı ve o bayanı sevdiği için babasından gidip onu istedi. Dedi ki bizim dinimizi kabul etmezsen sana kızı vermem dedi. Kabul ederim dedi. İslam'dan ayrıldı bir kız için, bir bayan için. Peygamber Efendimiz ona haber gönderdi ki tekrar İslam'a dönsün, dönmez. Ve bu adam öldüğü zaman tabi Peygamber Efendimiz ona beddua etmişti. Yer onu taşımasın diye adamı defnettiler öldüğünde. Ertesi sabah yer onu dışarıya attığını gördü.
0: Efendimizin duası kabul.
1: Tabii. Tekrar defnettiler. İkinci gün yine onun mezarına giderken baktılar ki yer onu dışarıya attı. Üçüncü gün de aynı şekilde. Sonra ne oldu? Yine üçüncü gün aynı şekilde öyle olunca üzerine taşları topladılar ve yer altında defnedemediler. Bu Peygamber Efendimiz'in döneminde hasıl olan hadiselerden birisi. İkincisi itikadi küfür. Yani Allah'ı yaratılmışlara benzetmesi, itikad etmesi, Allah'ın ışık olduğuna iman etmesi ya da Allahu Teala insanlara benzediğine iman etmesi ya da Allah'ın gökte olduğuna, arşın üzerinde olduğuna, her yerde olduğuna iman etmesi bunu dinden çıkarır. Yine ayet-i kerimede geçtiği gibi delil olarak اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. O müminler ki Allah'a ve Resulüne iman edip şüpheye düşmeyen kimselerdir. Bu şüphe nerede olur? Kalpte olur. Demek ki kalp ile küfre düşenler olabilir. Yani reddiye düşenler
0: Hocam
1: olabilir.
0: burada araya girsem, küfür denildiğinde insanların birbirleri arasında sinir veya kavga anında yaptıkları küfür nedir? Bir de dinde küfür. Hani bu
1: Dinde
0: karıştırılabiliyor
1: küfür
0: bazen.
1: dediğimiz zaman yani İslam'dan ayıracak şeylere düşmesi, İslam'dan ayrılması ama o kendi aralarında annesine babasına söylemesi bu tabii ki haramdır ama dinden çıkaran söz değil. Ama Allah'ın yaratılmışlara benzediğine itikad ederse o zaman dinden çıkmış olur.
0: Hocam Allah razı olsun.
1: Amin cümleten.
0: Süremizin sonuna geldik. Size doyum olmuyor. Çok önemli,
1: O
0: çok
1: zaman
0: kıymetli
1: inşallah
0: bilgiler.
1: önümüzdeki bölümde
0: Çok
1: devam edeceğiz.
0: çok
1: Çünkü yarıda
0: isabetli olur
1: kaldı.
0: hocam. Evet, çok önemli meseleler bunlar.
1: Evet. Yalnız şuna da
0: Sonraki
1: değinmek isterim. Böyle bir şeye düşen kimse kelime-i şehadeti getirip İslam'a girmesi gerekir.
0: Allah sizden razı olsun.
1: Estağfirullah, tövbe ettim demekle İslam'a girilmez.
0: Eksik olmayın hocam.
1: Allah razı
0: Ağzınıza,
1: olsun.
0: dilinize, yüreğinize sağlık. Çok kıymetli izleyenlerimiz, İlim Pınarı adlı programımızın burada da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, kalın selametle.